0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Jo jeta Albania.

0: ju veçile radyo yeni. Jo jeta Albania.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio. Jo jeta Albania.